0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Gano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, madyukay ko. Madyukay kaya ni rin, darling. Di ba na lang peace na? Peace, peace lang. Saan di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El ninyo na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, katulog na lang na, ikatulog na lang na. Kay kapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Ang samangit, Kanor? Magpapugos pagid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako asawa.
1: Unsaman, mata ka o mata ka din ha?
3: Darling, gikapoy lang yung taon ko. Maluoy pong kakapoy ka sa construction. Naghangka kong giyasang siminto, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntang hantun hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo mata kanura ka ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya,
3: dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik